0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Allah.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sigara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar, bendeniz sabahların efendisi. Programa başlayalım mı? Evet sabahların efendisi, bravo, yürü be sabahların efendisi.
17: Hey, bakın bir dakika. Tekrar soruyorum, bu programı 8 saatte hazırlıyorum. 3 kişi için sunamam, herkes istiyor mu?
0: Evet sabahların efendisi, yürü dedik ya.
17: Hey, tamam başlıyorum millet.
0: Sabahların efendisi.
17: Söyle canım benim.
0: Enerjideki şovun dışında kalan zamanlarda ne yapıyorsun?
17: Hiçbir şey. Bir saniye, hemen özenmeyin. Büyük sorumluluk ve disiplin isteyen bir şey. Hiçbir şeyi yapabilmeyi başarmak. Yani aklınızdan bir şey yapmayı geçirebilirsiniz. Ve bu sizi o şeyi gerçekten yapmaya kadar götürebilir. Bu yüzden zamanımın çoğunu meditasyonla geçiriyorum. Ki kendimden başka hiçbir şey düşünemeyeyim ben. Yapacak bir şey aklıma gelmesin diye kendime odaklanmaya çalışıyorum millet. Ama insanlar durmuyor. Hep sizden bir şeyler istiyor değil mi? Canım işte markete gidip bilmem ne alır mısın? Bak şu istek en nefret ettiğim istek. Memo'yu mu görmeye gidiyorsun? Ona selamlarımı iletir misin? En güzel dileklerimi yolluyorum, öp benim için. Ya bir başkası için Memo'yu niye öpüyorum ben ya? Öpmeyeceğim Memo'yu ben ya. Ya bir başkası için birini öpmek kadar saçma sapan bir şey ben hayatımda duymadım. Yani o zaman ne bileyim, karım da bir gün Allah korusun beni biriyle yakalarsa diyeyim ki erkek arkadaşı aradı. Benden selam söyle. Tembel bedenini kaldır da git kendin söyle ya. Bakın tek üşenmediğim iş. Yani oğlumu çok seviyorum ve sevdiği yemekleri hemen yapıyorum. Böyle okuldan tatile geldiği zaman yanıma ona hemen yemek pişiririm ben. Ya yani çocuklar bir harika millet. Sevmek, onlarla vakit geçirmek doyumsuz bir keyif. Anne baba olmak, çocuklarla vakit geçirmek. Ancak sevgili dinleyiciler, neden burada olduklarını unutmayalım lütfen. Yerimizi almaya geldiler. Evet. Şirinler, sevilesiler, sarılasılar. Ama küçük gözlerine bakarsanız şunu göreceksiniz. Anne, baba, sadece zaman meselesi. Çok yorgunsunuz ve sonsuza dek var olamazsınız. Bak, bana inanmıyorsanız doğum gününüze birkaç çocuk çağırın. Yani size iyi ki doğdun dediklerinde imalı bakışlarına dikkat edin lütfen. Evet sabahların efendisi amca. Bir dilim daha kek al bakalım. Evet, insülin direncini şöyle bir zorlayalım bakalım neler olacak.
0: Anne, babamın jumbo kardeşli kokteyli nerede kaldı?
17: Ya zamanım gelince gideceğim evet, ama bunu biri istiyor diye yapamam. Kendim istemem lazım. Ve şu sıra pek içimden gelmiyor açıkçası. Bekleyeceğim ve bu bekleyiş sizin adınıza çok eğlenceli, zevkli ve keyifli geçecek gibi görünüyor. Çünkü bu şov yıkılıyor Tanrı aşkına. Evet, elimizi bir araya getirelim. Sabahların efendisi %100 canlı yayında. Tekrardan günaydınlar herkese. Keyifli bir program sizleri bekliyor. Her zaman yaptığımız gibi yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Günaydın mesajlarını unutmayın. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi kendimize getirecek. Ben WhatsApp'tan yollamak istiyorum derseniz de bizim artık bir WhatsApp numaramız var. Ya aslında bizde daha ne numaralar var ama. Neyse. Bize WhatsApp'tan ulaşmak isteyenler 0533-888-1010 WhatsApp hattını da kullanabilirler. Hadi bakalım, program başladı. Gerçekten çok keyifli olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji.
8: Popüler müziğin en iyi örnekleri Enerji. Bu gece

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Günaydınlar Şahane'de. Burası Dance FM. Benim adım Sabahların Efendisi. Hafta içi her gün Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji'de ve tabii ki en sevilen adam Sabahların Efendisi. Benim o. Pekala ile sabah sabah bir araştırmayla karşınıza geldim. İçgüdülerimize güvenmek en iyisiymiş. Amsterdam Üniversitesi bir araştırma yapmış. En iyi sonucu içgüdünüzle seçim yaptığımız zaman aldığınızı ortaya çıkarmışlar. Gönüllü deneklere 4 otomobilden birini seçmesini söylemişler ve ellerine bir form tutuşturmuşlar. 12 özellikli olan bir formdan bahsediyoruz. İşte ne kadar yakıyor, ayak uzatma mesafesi nedir falan. Ancak %25'i doğru aracı seçebilmiş. Bir diğer deneyde, evet liste okutulmuş ama arada birkaç bilgi oyunu oynatmışlar ve hemen ardından seçtirmişler. Yarısından fazlası doğru aracı seçmiş millet. Deniyor ki beynimiz çok fazla detayı analiz edemiyormuş. Ama düşünmediğimiz zaman, yani tıpkı bir jonglörün labutları atıp tutması gibi, onları karıştırıp bir sonuç çıkartabiliyormuşuz. Bu yüzden diyorlar ki karmaşık bir karar vereceğimiz zaman bütün dataları toplayın, sonra unutun gitsin. Sonra da cevap vermek için içgüdülerinize güvenin diyorlar. tabii canım. Öyle yani. Özellikle evleneceğiniz zaman. İlk defasında. İkinci sefer zaten neyin içine girdiğinizi 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz da. Değil mi? Evet sabahların efendisi. Bu küçücük İtalyan arabasını mı istiyorsun? Yoksa bu harikulade Alman arabasını mı? Hangisi dizel? Ya ben içgüdüme sen ne istersin diye sorduğumda hep aynı cevabı veriyor. Sen bilirsin. yok şaka ediyorum, şey diyor. Mangal et, iç pilavı ve kola. Pekala millet, nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ya bu eğlenceli kısmı, yani işe giderken beni dinliyorsunuz. O yüzden tadını çıkartın çünkü İlerleyen saatlerde birazcık canınız sıkılabiliyor. Neden? Yani çalışıyorsunuz ya onda. Ya sizden gelen bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım izin verirseniz. Çoğu biraz çocukça sorular ama hani kırmaya niyetim yok kimseyi millet. Evet, I'm nice guy. I'm nice guy. Bakın kimseyi gülüşüne göre yargılamayın. Melek yüzlerinin altında şeytanı arayın. Yazıyorsunuz inşallah bunları. Not ediyor musunuz? Boşa nefes tüketmiyorumdur umarım. Neyse bu işi birazdan yaparız millet. Birazdan sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Ha, sormak istediğiniz sorular varsa da WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Mekioti gibiyim ya.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
5: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de. Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Her anında, hep yanında, aveon sigorta.
3: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Merhaba, günaydınlar millet. Sevgililer günü geçti gitti, onu terk edebilirsiniz artık. Ya hadi, yılbaşı içinde ağaç oluyoruz, bütün sene evde mi tutuyoruz? Bırakın, tamam, silin kafanızdan o kişiyi ya. Allah Allah. Ya şu ilişkiler biraz daha relax, biraz daha konforlu olsaydı. Değil mi? Meltem selam. Seni çok seviyorum. Gerçekten seninle birlikte olmak bir harika. Ama bugün Sibel diye bir sarışınla tanıştım. Ve 3 ay onunla çıkmaya karar verdim. Umarım anlayışla karşılarsın. Ve 3 ay sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Cevap geliyor. İnşallah Sibel'in kollarında geberirsin. Ya ben ne yaptım şimdi ya? Ha? Artı radyo sunucusuyum. Yani ne mafya beni arıyor ne de pis bir işe bulaştım. Neden ölüyorum ki Sibel'in kollarında, ben anlamadım ya. Olsa. Güzel bir çarşamba sabahında, haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Haftayı yarıladık millet. Her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp geçiyor. O yüzden değerini bilin ve her sabah sabahların efendisini dinleyin. Adam sizin için çalışıyor. Sizden gelen bazı sorulara cevap vereceğimi söylemiştim bir önceki anonsta. Hemen onlara bir bakalım. Sabahların efendisi, eğer bir arkadaşın evinde akşam yemeği yiyorsan ve salatanda ölü bir hamam böceği bulursan ne yaparsın? Şimdi yapılabilecek etik ve ahlaklı hareketi yaparım arkadaşlar. Hamam böceğini ev sahibinin salatasına koyarım. Çünkü onlara ait. Ve kimse görmeden yaparım. Yani bu şekilde arkadaşımı utandırmamış olurum. Ayrıca anne babamın bana her zaman öğrettiği neyi yapmış olurum millet? Paylaşmak. Evet. Ama şimdi paylaşmış olsam hamam böceğinin yarısını ev sahibinin salatasına atmam gerekir. Diğer bir soru, sabahlar efendisi, eğer önümüzdeki 2 yılı Antarktika buzullarındaki küçük ama tam teşekküllü bir sığınakta geçirecek olsaydın, yanına sadece 1 kişi alabilecek olsaydın, kimi alırdın? Şimdi valla ne bileyim, defilelerin en aranan, en ünlü süper modellerinden birini tabii ki. Yani kimi ne alacağım ya? Ya tabii ki karımı alırdım yanıma ama bencillik etmek istemiyorum millet. Evet, çok güzel bir hayatı var çünkü. Ve dışarı çıkmayı çok seviyor. Orada dışarıya çıkamayacak değil mi sığınakta? Diğer bir soru. Sabahların efendisi, eğer bu akşam ölecek olsan ve kimseyle bağlantı kuramayacak olsan, en çok kime neyi söylemediğine pişman olurdun? Karıma onu ne kadar çok sevdiğimi, değerini bildiğimi, üstüne titrediğimi ve otomobilime dokunmazlarsa ne kadar makbulüme geçeceğini söylemek isterdim. Diğer bir soru. Sabahların efendisi, 20 bin dolar karşılığında 3 ay boyunca banyo yapmadan, dişlerini fırçalamadan ve deodorant kullanmadan yaşar mısın? Ben yaşarım. Yanımdakiler ölür. Çünkü biliyorum kendimi. Diğer bir soru. Sabahların efendisi, şu ankinden çok daha fazla ve büyük bir huzur duyacağını bilseydin, 1 seneliğine kadınlardan vazgeçer miydin? Hayır, geçmezdim. Ama 1 seneliğine huzurdan vazgeçerim isterseniz millet. Çok alışık olduğum bir şey. Yani 21 yıldır evliyim zaten. Sabahların efendisi, hiç toplum içinde yere tükürüp burnunu karıştırır mısın? Delirmiş olmanız lazım ya. Ben lady okuluna gittim millet. Yani gerekmedikçe yapmam. Yani hani bazen nefes alamayacak duruma gelirsiniz. Böyle sümkürerek de kurtulamayacağınızı bilirsiniz. Ve yalnız kalana kadar akla karayı seçersiniz ya. İşte o bana da oluyor arkadaşlar. Peki, teşekkürler. Sabahların efendisinin fazla vakti yok. Bir dahaki basın toplantısına kadar ayrılmayın Dans FM'den millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Enerji hiç benzi. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Number One Club in Cyprus.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.

0: Dünbaş mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

aklıma kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girne

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Sabahların Efendisi'nin Dance FM'deki şovunu dinliyorsunuz ve ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlatmak isterim. Yani eskiden olsa bunun gibi programları yapanları şehir meydanında yakıyorlardı. Evet, Massachusetts Salem büyücülerine, cadılarını hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Şanslıyız. Dünyanın genel olarak en mutlu ve en gelişmiş zamanında yaşıyormuşuz millet. Ya aslında kıymet bilmek pek ya insanoğlunun, yani sözüm meclisten dışarı ama yapmayı sevdiği bir şey değil ya. Ne zaman anlıyorsunuz misal, biliyor musunuz? Mesela şehir trafiğinden usanıp ormana gidiyor misal yaşamaya. Sonra bir gün bir ağacın dibine tuvaletini yaparken soğuktan sağ poposu çatlıyor mesela. Veya o çok güzel doğada biraz oturup dinleneyim diyor. Bir ayı tuzağının üstüne oturuyor. Zaman çok değişti artık. Kolay kolay kimseyi... Yani bunu hak eden kimse yok anlamında söylemiyorum. Alınmasın kimse ama... Yani ilk kalemde 100 kişilik bir liste çıkartabilirim. Ama geri kafalı görünmek istemiyorum. Zaten ben de ateş altındayım. Yani kapımın önü çok temiz değil derler, bilir misiniz? Öyle. Ama tam sınırdayım. Ateş bana değmiyor. Eskiden olsa kral gibi muamele görürdüm. 620 yıllarında filan. Evet. 1920 yılında bugün ne olmuş biliyor musunuz millet? Medeni kanun kabul edilmiş. Evet. Böylece erkeğin çok eşliliğini ve tek taraflı boşanmasını kabul eden hukuka dayalı aile düzeninin yerini bu konularda eşitlik getiren ama yerine erkeğin reis olduğu, kadının ev işlerinden sorumlu tutulduğu, işte ikamet seçimi, çocukların velayeti konusunda karar verme gibi belli başlı hakların sadece erkeklere ait olduğu bir aile düzeni getirildi. 1920'den bahsediyoruz. Yani şimdi bu eşitlik gibi gelmedi bana. Yani medeni kanun herhalde revize edildi zaman içinde. Ben öyle düşünüyorum. Değil mi? Yani 17 senedir nafaka ödeyen adama anlatır mısınız? Yani ben bunu... kadınla erkek artık eşit mi? Değil. 100 erkekten biri bir kadına bilek güreşinde yenilir. Ve bir erkek ne kadar yırtsa kendini bir kadın kadar bir kavgayı kazanma potansiyeli olamaz, bir tartışmayı. Yani ne bileyim millet, çekici bir kıyafetler giymiş sokakta yürüyen kadına ıslık çalıp alkışlarlar değil mi? Aynı kılığı bir erkek giyip sokağa çıktığı zaman mesela problem. O yüzden ne diyoruz? Eşitlik yok. İlk saatin sonuna geldik ama ayrılmadan Mercedes Combos'ta muhteşem bir kampanya var. Detayları duymak ister misiniz? Şu an direksiyon başındaki dostum ya da evinde kahvesini yudumlayan sevgili dinleyicim. Hadi bir an dur ve beni iyi dinle. Hayatında bir kez gelecek o dönüm noktası anlarından birindeyiz. Yollarda sadece gitmek değil, adeta süzülmek ister misin? Bakışların üzerinizde toplandığı, teknolojinin zerafetle buluştuğu o efsane geri döndü. Karşınızda tamamen yenilenen 2026 model kusursuz Mercedes-Benz GLA. Bakın millet, bu sadece bir otomobil değil. Sizin yeni prestijiniz. Ve şimdi sıkı durun. Kuzey Kıbrıs'ın otomobil devi Combos Otomotiv bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için kapılarını ardına kadar açtı. 2026 model bir Mercedes GLA'ya ayda sadece 490 sterlin taksitle sahip olduğunuzu hayal edin. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 490 sterlin. Kıbrıs yollarında yıldız gibi parlamak, o konforu her gün iliklerinde hissetmek artık hayal değil. Bir telefon uzağında. Şanslı kişilerden biri olmak, detayları öğrenmek ve bu sınırlı fırsatı yakalamak için hemen şimdi ara. 0533 866 1310. Numarayı tekrar ediyorum. Hemen notunu al. 0533 866 1310. Combos otomatik güvencesiyle 2026 model Mercedes GLA seni bekliyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hanımlar beyler günaydın. Şahane'de. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı pop müzik radyosu değil artık. Kendinize gelin, uyanın artık ya. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Radyo Enerji. Uzun zamandır sizlerle birlikte değilim biliyorsunuz. Yaklaşık 10 yıldır Radyo Enerji'nin yanından bile geçmemiştim. Ama yollarımız yine kesişti millet. O yüzden keyfini sürmeye, tadını çıkartmaya ve sabahların efendisini dinlemeye devam edin, tamam mı? Ya ben bu saatlerde hafta arası her sabah canlı yayındayım millet. Ve Radyo Enerji'nin en iyi Türkçe pop müzik vaadini yerine getirmek benim vazifem. Ve bunu en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Tek bir problem var, o da birinci sınıf bir işportacıyım ama yeteneklerimi değerlendirecek vakit bulamıyorum ben. Yani bu program çok fazla vaktimi alıyor millet. Ama ne derler bilirsiniz, hayatta her şeye sahip olamazsınız. Yine de sizlere şu elimdeki modern dünyanın bizlere sunduğu en harika kalemi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bakın ortadan ikiye kırıyorum. Hijyenik pet çıkıyor içinden. Öyle öyle yetenekliyim, söylemiştim ben size bunu. Günaydın mesajlarınıza hala ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da bizim artık bir WhatsApp numaramız var. Evet, aslında bizde daha ne numaralar var ama. Hani oradan ulaşmak isterseniz 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çünkü burada Sabahların Efendisi'nin her soruya cevabı var millet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Evet, günaydınlar Şahane'de. Nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Yine sabahların efendisi radyonuzda yolculuğunuza eşlik ediyor. Yüzünüze tebessümler kondurmaya devam ediyor. Umarım benden keyif alıyorsunuzdur, beni dinlemekten mutlu oluyorsunuzdur. Çünkü benim işim her sabah sizler araçlarınızdayken, böyle işe giderken asılmış suratınızı birazcık yerine getirebilirsem benim için ne âlâ ne âlâ. İyi ki varsınız. İyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz. Yani sonuçta siz benim iyi kimsiniz. Evet, evet. Saygı kazanmanın yolları. Men's Health, erkek sağlığı sitesinden Mike Zimmerman'dan saygı kazanmak için 9 yol arkadaşlar. Hadi bakalım nelermiş bir okuyalım. 1. Kadına vücudunu beğendiğinizi gösterin ama bilgelikle iltifat edin. 2. Hesabı ödeyin, Allah aşkına hesabı ödeyin. Bak aynen böyle yazmış. 3. Onun sipariş ettiği yemekten tadın. 4. Kimse size çok içmişsin diyemeyeceği bir zaman yalnızken ayık kalın. Saygı kazanmanın yolları. 5. 12 kişilik yemek pişirin. 6. Her zaman insanlara al... Bu zamanda 12 kişilik yemek pişirip... Gerçekten mi ya? Yani etin kilosu ne kadar biliyor mu bu Mike Zimmerman? 6. Her zaman insanlara anlattığınız, olmak istediğiniz kişi olun. 7. Hafif meşref bir insana hayır deyin. bu çok zor. Yani benim için çok zor. Benim için zor. Sözüm meclisten dışarı. Vermeniz gereken cevap hayırsa hayır deyin. Yani onun yerine işte bakarız veya ben bu konuda sana geri döneceğim değil. Bunu kullanmayın. 9. Bebeğinizin alt bezini değiştirin ve şikayet etmeden yapın diye yazılmış Men Health dergisinde. Sadece 9 nasihat. Çünkü 10 tane oldu mu artık küstah biri gibi davranmış olacaktı bu Mike Zimmerman. Evet. Ya sen kim oluyorsun da bana hafif veya ağır birini reddetmemi söylüyorsun ha? Ya kendimde tanıdığım bir özellik bu. Ve arkadaşlarıma tembih ettim. Bir gün herhangi birine hayır dersem beni tahta sopalarla dövmelerini tembih ettim kankalarıma ya. Ya bir de benim aklım hala şeyde. Ya gerçekten yani... Hayır deyince birine neden saygımı kaybedeyim ki kendime? Yani benim hiçbir fikrim yok bu konuda millet. Vallahi billahi ya.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Adamı da

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

hoş geldiniz dinleyiciler. Sabahların efendisi burada. Çalışma arkadaşlarım burada. Kendinden üçüncü tekil şahıs gibi bahsetmeye başladım. Anlayın ki tevazi olayından kopmaya başlamış. Evet. Radyo Enerji'de, stüdyoda her gün, hafta içi arası her gün %100 canlı yayındayım millet. Aslında daha çok evden çalışıyoruz biz artık. Ben Lefkoşa'da yaşıyorum arkadaşlar. Yani istesem evimdeki profesyonel radyo stüdyosundan canlı yayın yapabilirim. Ya aslında kayıt yapıp tatile de çıkabilirim. Ama bu kadar doğal olmuyor program o zaman. Ya da gerçekten bu doğallık meselesini çözdük ve şu anda burada değiliz ama siz

0: Bunu nereden bileceksiniz ki?
1: Dünyamız çok güzel bir yer. Gönül isterdi ki içinde biz insanlar yerine burayı mahvetmeyecek daha akıllı bir yaşam türü olsundu. Sözüm meclisten dışarı. Dünyamız gerçekten çok güzel. Dışarıdan nasıl görünüyor biliyor musunuz? Ben rüyamda gördüm. Ruhum vücudumdan bayağı bir yukarıdayken, REM'deyken masmavi bir gezegen dönüyor. Dönüyor 24 saatte bir tur. Evet ama dönüyor, hep dönüyor. Siz uyurken de dönüyor. Hani nereden nasıl fırlamışsa ya, iğme sağlam bir iğmeymiş ha. Ve diğer gezegenlerin hepsinden daha güzel. Diğer gezegenlerde hep taş üstünde taş, toz toprak, çeşitli gazlar var. Hiçbirinde ağaç yok, çiçek yok, çocuklar yok. Ya o kadar tek başımıza ve kendimize has bir yaşam yaşıyoruz ki. Yani yüz binlerce, belki milyonlarca, milyarlarca galaksi var. Dev gibi olanlar var. Şöyle söyleyeyim. Bizim şu dev gibi güneşimiz var ya millet. Onu amcamın... Yani bir et beni vardır rahmetlinin. Öyle güneşler var ya. 19 tane ayı olan gezegenler var. 19. Yani gece gözünüzü bile kırpamazsınız. Çok şanslıyız ya. Bizde bir tane var. Ah, her neyse. Milyarlarca galaksi. Evrenimizin içinde milyonlarca. Milyonlarca. Millet, sunumumun bu bölümünde normal şartlarda gözyaşlarına boğulmam gerekirdi ama drama derslerim pek iyi gitmiyor, o açıdan yapamayacağım ben. Milyarlarca evren, milyonlarca varlıklarından emin değiliz. Sadece öyle bir şey olduğunu bilim insanları söylüyor değil mi? Şimdi yok yalan söylüyorsun diyemiyorum ben de. Çünkü okumadım, bilmiyorum. Ve kalan kısmı da boş uzay. Ve ben şu sonuca vardım. Ne kadar evrenlerin ve kainatın merkezi gibi hissediyorsa olsak da kimse burada olduğumuzu bilmiyor. Bilmiyor. Bu yüzden ben derim ki madem durum böyle, sabaha kadar parti. Kimse burada olduğumuzu bilmiyor. Kimse neden burada olduğumuzu bilmiyor. Gaz ve toz bulutu hikayesi dışında elimizde teknik bir veri yok. Yok. Bugüne kadar yaşanmış olan herkes aynı anda ayağa kalkıp hep beraber şu anda yaşayanlarla beraber böyle merhaba diye bağırsak hep aynı lisanda, kimse cevap vermeyecek uzaydan. Hadi kabul edin dinleyiciler. İşte bu kadar dünya. Siz, ben, tavşanlar, çocuklar, ağaçlar. Ya ben çok mutlu ve huzurluyum. Biliyorum şu anda bir nevrotik kriz geçiriyormuşum gibi görünüyor ama... Yani böyle düşündüğünüz zaman stres geçiyor. İyi hissediyorum ya. Yani stres hormonu vücudu mahvediyor çünkü. Yavaş yavaş çürütüyor. Nereden başlayacağını da kestiremiyorsunuz. Ben strese girince caz müzik dinliyorum mesela. Ama sadece 3 dakika. Çünkü dinlediğim caz türü ve yani free caz denen serbest caz türü. Yani her enstrümanist canı ne isterse kafasına göre çalıyor. Çıkan ses şey gibi... Sanki bir hayvan barınağında bir panik yaşanıyormuş gibi. Buna daha fazla devam edemeyeceğim. Çok gerginim şu anda ben. Eğer hayatın bir anlamı varsa bir işaret bekliyorum ben, tamam mı? Pekala. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Umarım her şeyden keyif alıyorsunuzdur.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
1: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
4: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks Live.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: TOFAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere...

0: Genç Yapı Market'te bu ay Amos 2'li natürel Rattan Bistro Set 13.999 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Girne'de buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girne'mekte, makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Koffein terasta.

0: millet, nasılsınız bakalım? Keyifler yerinde mi? Bugünkü programı beğendiniz mi millet? Aha, canlarım benim ya. Ha bu arada sevgililer günü geçti gitti değil mi artık? Ha, onu terk edebilirsiniz, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ne?
0: Hadi yılbaşı içinde ağaç alıyoruz, bütün sene evde mi tutuyoruz? Ya? Bırakın tamam, silin kafanızdan o kişiyi ya.
1: Allah Allah.
0: Ya bir şey söyleyeceğim millet. Şu ilişkiler biraz daha relax, biraz daha konforlu olsaydı ha. Değil mi? Meltem selam. Seni çok seviyorum. Gerçekten seninle birlikte olmak bir harika. Ama bugün Sibel diye bir sarışınla tanıştım. Ve 3 ay onunla çıkmaya karar verdim. Umarım anlayışla karşılarsın. Ve 3 ay sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Cevap geliyor. İnşallah Sibel'in kollarında geberirsin. Ben ne yaptım şimdi? Artı radyo sunucusuyum. Yani ne mafya beni arıyor ne de pis işe bulaştım. Neden ölüyorum ki Sibel'in kollarında ben? Anladın mı? Pekala millet. Gider ayak sizden gelen bazı sorular var. Onları cevaplamam lazım. Sabahların efendisi. Eğer bir arkadaşının evinde akşam yemeği yiyorsan, salatanda ölü bir hamam böceği bulursan ne yaparsın? Şimdi yapılabilecek en etikli ve ahlaklı hareketi yaparım. Hamam böceğini ev sahibinin salatasına koyarım çünkü onlara ait. Kimse görmeden yaparım bunu. Ve bu şekilde arkadaşımı da utandırmamış olurum. Ayrıca anne babamın bana verdiği ve her zaman öğrettiği neyi yapmış olurum? Paylaşmak. Evet. Ya ama paylaşmış olsam hamam böceğinin yarısını ev sahibinin salatasına atmam gerekir. Diğer bir soru, sabahların efendisi, eğer önümüzdeki 2 yılı Antarktika buzullarındaki küçük ama tam teşekküllü bir sığınakta geçirecek olsaydın, yanına sadece 1 kişi alabilecek olsaydın, kimi alırdın? Şimdi valla, ne bileyim, defilelerin en aranan, en ünlü süper modellerinden birini tabii. Yani kimi ne alacağım ya? Ya tabii ki karımı alırdım yanıma ama bencillik etmek istemiyorum ben ya. Ne bileyim, güzel bir hayatı var. Ve dışarı çıkmayı çok seviyor. Orada dışarı çıkamayacak sığınakta değil mi? Diğer bir soru. Sabahların efendisi, eğer bu akşam ölecek olsan ve kimseyle bağlantı kuramayacak olsan, en çok kime neyi söylemediğine pişman olurdun? Karıma onu ne kadar çok sevdiğimi, değerini bildiğimi, üstüne titrediğimi ve otomobilime dokunmazlarsa ne kadar makbulüme geçeceğini söylemek isterdim. Sabahların efendisi, 20 bin dolar karşılığında 3 ay boyunca banyo yapmadan, dişlerini fırçalamadan ve deodorant kullanmadan yaşar mısın? Ben yaşarım. Yanındakiler ölür. Çünkü kendimi biliyorum. Diğer bir soru, sabahların efendisi, şu ankinden çok daha fazla ve büyük bir huzur duyacağını bilsen, 1 seneliğine kadınlardan vazgeçer miydin? Hayır, geçmezdim. Ama 1 seneliğine huzurdan vazgeçerim isterseniz. Çok alışık olduğum bir şey. 21 yıldır evliyim biliyorsunuz zaten. Sabahların efendisi, hiç toplum içinde yere tükürüp burnunu karıştırır mısın? Delirmiş olmanız lazım. Ben Lady okuluna gittim millet. Gerekmedikçe yapmam. Yani hani bazen nefes alamayacak duruma gelirsiniz. Böyle sümkürerek de kurtulamayacağınızı bilirsiniz. Ve yalnız kalana kadar akla karayı seçersiniz ya. İşte o bana da oluyor arkadaşlar. Evet, peki, teşekkürler. Sabahların efendisinin fazla vakti yok. Artık programın sonuna geldik. Bir dahaki basın toplantısına kadar Dance FM'de kalmaya devam edin millet. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz.
2: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon sigorta.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyle.

0: Intel 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Buradayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Berkay burada. Şimdi hit şarkısı Sensiz, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

koşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 22 derecelerde seyrediyor.

saniye sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise kademeli şekilde yükseliş görüleceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Bengü burada hit şarkısı Kül Kedisi ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: içinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

0: by Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise bugüne dek bizlerle buluşturduğu şarkılarla ses getiren bir isim Rain Man burada. Dikkat çeken çalışması Neden Anlamadın Beni, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Beklerim seni telefonda, duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba, tavlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hello.

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

sevilenleriniz uyumayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Göksel burada. Hit şarkısı olmaz mı ile şimdi sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Emre Altuğ ve Mirkelam burada çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar iki isimde ve bir araya gelerek sevilen bir düete imza attılar. Söz konusu o şarkı En Gerçeği, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
8: Her anında, her yanında, Aveon, Aveon Sigorta.
9: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Emir burada. Ön plana çıkan çalışması Gecenin Üçünde. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Emir.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Nasıl?

Birlikte geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı özel seslerinden biri Bengü burada. Yıllar boyu birçok şarkıyla ses getirmeyi başardı. Yakın süreçte ise bizlerle buluşturduğu ve çok sevilen çalışması Aleyhime ile şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos.
2: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
3: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Telcel 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları siz

0: müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Manifest'le açılış yaptık amatörle ve gün boyunca saatler 16'ya kadar birlikte keyif alacağımız Türkçe pop'un en iyileri ve tüm konular sizlerle buluşacak. Bugün de haftanın ortasında 6 Mayıs tarihler. Bu arada denk gelmişsinizdir tabii ki de. Artık sabah neşemiz sabahların efendisinde. 7-9 arası hafta içi her gün sizlerle o sabah trafiğinde, işe giderken, okula giderken, yolculuk esnasında eşlik edecek en güzel konularıyla her sabah 7-9 arası enerjide sabahların efendisi. Gerçekten çok keyifli oldu. Radyomuza renk kattı. Dance FM'den, yine kendi bünyemiz olan radyomuzdan transfer ettik kendisini. Çünkü enerjimizi arttıran bir radyocumuz, sunucumuz. O yüzden çok da yakıştı radyo enerjiye. Ve enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Gişe Kıbrıs demişken gerçekten Gişe Kıbrıs'ın web sitesine o kadar çok etkinlik yüklenmiş ki yeni etkinlikler. Club partileri, özellikle beach partiler açıklanmış. Kimler nerelerde DJ'lik yapacak, kimler nerelerde sahne alacak, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında. Mayıs ayı itibariyle gerçekten adamız hareketlenmeye başladı bile ve radyonuz enerjide de Enerji Keyfi çığımızıyla devam ediyor.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

önemli ölçüde azaltabilir. Araştırmalar vücudun başlıca stres hormonu olan kortizol seviyesinde ölçülebilir bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre Japon kadınların %70'i eşleriyle evlendiklerine pişman olduklarını belirtti. Sadece 9 gün boyunca şeker alımını azaltmak karaciğerdeki yağlanmayı önemli ölçüde azaltabilir. Yapılan bir araştırma, metal müzik dinleyen kişilerin genellikle diğerlerine göre daha sakin ve mutlu olduğunu gösteriyor. Araştırmalar seyahat eden insanların bilişsel açıdan daha gelişmiş olabileceğini gösteriyor. Psikolojik araştırmalar, çevrimiçi ortamda nadiren fotoğraf paylaşan kişilerin içsel özgüvenlerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten de öyle. Her şeyi sosyal medyada yaşayan kişi, bir şeyleri göstermeye çalışan kişiler bence daha az özgüvenli olabilir. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi keyifli konularla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile enerji keyfi.
1: Sosyal medya hesaplarımızdaki çekilişimize sizleri bir kez daha davet ediyorum. Çünkü çekiliş sonucuna çok az kaldı. Cuma günü son gün çekilişe katılmak için. Yapmanız gerekenleri videomuzda anlattık. Sosyal medya hesabımız enerji931nrgplay.com. O hesaplardan bulabilirsiniz videomuzu. Ve bu hediye nedir diyorsanız, her hafta paylaşıyoruz zaten. Cyprus Express sayesinde çok güzel hediyelerle buluşuyorsunuz her hafta. Yapmanız gerekenlerden biri ilk 5 listemizin bir numarasını tahmin ediyor olmanız olacak. Tahmin edip eğer tahmininiz de doğruysa yorumlara yazıyorsunuz tahmininizi. Yorumunuz doğru çıkarsa çekilişe katılma şansı yakalıyorsunuz. Ve sonrasında Cyprus Express'ten çok güzel hediyeler sizlerin oluyor. Ben hediyeyi, çekilişi bekleyemem diyenlere de Cyprus Express'in web sitesinde satılan birçok ürün var. Zaten verdiğimiz hediyelerde onlardan bazıları diyebilirim. Çok güzel ürünler var. Hepsi sizleri bekliyor Cyprus Express'in web sitesinde.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 6 Mayıs, güzel bir çarşamba günü, haftanın ortası ve keyifli şarkılar devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
0: Bank. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısınız?

0: soruyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi sevdiğiniz Türkçe poplarla birlikte devam ediyor. Şimdi biraz yakın geçmişe gideceğiz. Umarım bu kişiden artık yeni bir albüm duyarız. Gerçekten eski şarkılarıyla idare ede ede artık yeniye ihtiyaç duyuyoruz. Gülşen'den bahsediyorum. Söylentiler var ama öncesinde biraz geçmişe götürüyor Gülşen bizleri.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medyamızdaki çekilişler de tüm hızıyla devam ediyor. Detaylar sosyal medyamızda. Bu haftanın hediyesi yine çocuklara özel bir tatlı mı tatlı hem kullanışlı bir valiz var, hem de bir çizgi film karakterinden esinlenen onun böyle boyutunda bir valiz hediyesi sizleri bekliyor. Ben dayanamam bekleyemem çekilişi diyorsanız da Serpus Express'in web sitesinden kolaylıkla satın alabilirsiniz ve daha birçok ürün var tabii ki de. Detaylar sosyal medyamızda ve biz de şimdi yine biraz geçmişe gidiyoruz. Türkçe pop'un en iyileri sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos.
0: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Maybaş mağazalarında anneler gününe özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: gişekıbrıs.com
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni bir saati an itibariyle karşılamaya bayağı bir yaklaşmış bulunmaktayız. Ülkemizde güzel konserler, etkinlikler var. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Havada böyle bir boğucu, sıkıcı bir hava var ama artık ısınmaya başladı. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: ile enerji keyfi.
1: Şaka biz katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati karşıladık. Sıla'yla devam edeceğiz. Sonrasında mini mikserimizden en güzeli sizlerle buluşacak. Hadi başlıyoruz yeni saate.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Turkcell'le bağlan hayata. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan
2: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe İstanbul'da verdiği konserde hayranlarıyla dertleşiyor ve şöyle diyor: sevgililerimle ağlayarak vedalaştım diyor. Çünkü geçmiş ilişkilerinin kabalık ve şiddet nedeniyle bittiğini itiraf etti ve bütün sevgililerimden elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım dedi. Gerçekten bütün çıktığı kişileri ifşa etmiş oldu ama zorlu bir ilişki süreci yaşamış meğerse. Eski alışkan aşklarından ayrılma sebeplerinden bahseden şarkıcı, ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım dedi. Hepsiyle de ağlaya ağlaya vedalaştım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı dedi. Sonrasında da zaten bu son dönemlerde, özellikle son yıllarda artan kadına şiddet olaylarına da vurgu yaparak kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddete değinen Yıldız Tilbe, bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin diyerek sitemini dile getirdi. Erkeklere de seslenen sanatçı, kadınlar bir çiçek, erkeklerse odun, fiske vurmak yok ifadelerini kullandı. Hem esprili bir şekilde hem de mesajlı bir şekilde. Gerçekten bunu gündemden düşürmemeliyiz. Bazı şeyleri sürekli hatırlatmakta fayda var, değinmekte fayda var. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla bu frekansa devam ediyor.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gişe Kıbrıs katkılarıyla. Şimdi size çok ilginç bir araştırmadan bahsedeceğim. Hayatın aslında bir istatistik olduğunu fark edeceksiniz. Bir insanın kalbi hayatı boyunca yaklaşık 2,5-3 milyar kez atarmış. Ortalama bir insan hayatının yaklaşık %30-%33'ünü uykuda geçirir. Günde 8-9 saat, 75 yıllık ömürde bu da yaklaşık 25-26 yıl demek. Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 6 yılını sosyal medyada geçirir. Bu da günde ortalama 2 saate yakın bir süreye denk gelirmiş. Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 3'te

Malta ayını kırmızı ışıkta bekleyerek geçirir. Bu süre şehir, trafik yoğunluğu ve araç kullanımına göre değişir tabii. Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 30-40 ton gıda tüketir. Yani ortalama 70 bin kez yemek yemek demektir. Bir insan hayatı boyunca yaklaşık 3-5 yılını sadece yemek yiyerek geçirirmiş. Ortalama bir insan yaklaşık 27 bin gün yaşarmış. Bir ömür sandığından aslında çok daha kısa. O yüzden hayatı güzel idame ettirin, güzel şekilde yaşayın. Bütün sorunlar bir gün geçecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayat mottonuz o. Şu an size çok ağır gelen o yükler, dertler, acılar, kederler hepsi bir gün yok olacak. Gerçekten hatırlayınca bile hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. O yüzden hayatın tadını çıkarın. Açın radyonuzun sesini en sevdiğiniz şarkı.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 10

0: Tümbaş mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: GişeKıbrıs.com.
6: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum ve kesintisiz bir şekilde devam edeceksiniz. Sonrasında enerji keyfi hafta içi her gün 13-16 arası burada sizlerle buluşuyor. Keyif alacağınız konular ve şarkılarla yine devam ediyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Amos

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

lira. Açtım bu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

Plus'ta seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan hayata. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dersane.

Ne değil artı 17 Mayıs pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için artı eğitim merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için artı eğitim merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 13 10.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Maybaş mağazalarında anneler gününe özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli.

0: şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mı?

0: soruyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Yo.

0: Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Dorana Turizm dijital dünyadaki yerini aldı. Doranaturizm.com web adresi.

0: yazabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ön dizim için dövdüm.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir ortak geçmişim.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Sadece hit müzik.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: sadece hit müzik.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor. Çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor. Yolda kalacağız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.